en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Ben 9 yaşındayım ve tölösemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

gafil, gezme şaşkın. Bir gün ölürsün, Yalan dünya senin olsa ne fayda? Akıbet alırlar tatlı canını. Bülbül gibi dilin olsa ne fayda? Ne fayda güzel dostum?

fayda. Söylersin de söz içinde şaşmazsın. Helali haramı yersin, seçmezsin. Nasibin kesilir de sular içmezsin. Akar çaylar senin olsa ne fayda? Ne fayda can yoldaşım? Ah, ne fayda, ne fayda.

Söylersin de el içinde sözün var. Yeter çalışırsın, oğlun kızın var. Bu dünyada 3-5 arşın bezin var. Ne desenler senin olsa ne fayda? Ne fayda anam babam? Ah ne fayda? Bir gün alır da götürürler evinden. Hakkın kelamını koyma dilinden. Kurtulaman ki Ezrail'in elinden. Dünya dolu malın olsa ne fayda? Ne fayda benim efendim? Ah, ne fayda? Bir Sultan Abdal'ım, çıktık oturduk. Kaza lokmasını burada getirdik. Dünya bizim diye çektik getirdik. Yalan dünya, yalan dünya. Bizim olsa ne fayda? Ne fayda canım gülüm? Ah.

Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölme kayıp olur mu? Olmaz. Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte sevgilim.

ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Züğür'e sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsun. Nasıl etsem de yıkasamaya acıklarını. Ne gül suyu ne gümüşleğenim var.

Susamışsındır sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadınım, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın. Hoş geldin kadın. Hoş geldin kadın. Hoş geldin sevgilim.

giderim. Bak giderim buralardan giderim. Yeterim Lele, ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim. Kendimden de vazgeçerim, senden de vazgeçerim Lele.

0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce

0: karaciğerli oldu.
1: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. Bir yıl önce kornea nakli oldu.
3: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Gönüller.

saklaması imkansız. Çocuklar bile biliyor, Ali Ayşe'yi seviyor.

0: esip geçimi.
1: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
2: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, atlama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
3: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler, kuru fasulyeler, pilavlar, şifa niyetine çorbalar, sağında yumurtalar, nar gibi kızarmış tavuklar, derya kuzusu balıklar, envai çeşit peynirler, çıtır çıtır ekmekler, taze sebzeler, meyveler.
4: Yeme.
3: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
5: Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
6: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
7: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
8: İkinci el değil mi bu?
7: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci.
8: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
7: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
9: Peki değişen parçası var mı?
7: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
8: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
7: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
9: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
7: Yok.
10: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
7: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan bu nerede? Bu.
11: Bu mu?

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
0: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama.
1: Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Radio Dubayazıt.

Diyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda. Kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi.

yaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta.

tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: iki gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid.

0472-312-37 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz bizlere ve bakalım kimler bizlere eşlik ediyor. Görelim 0472-312-37 WhatsApp hattımız üzerinden bekliyoruz. Instagram Radyo'da o beyazıt diye söylemiş olalım. Hadi bakalım görelim. Ramazan Bey burada, Sevda Hanım burada, bir dinicimiz burada. Ondan sonra başka şöyle Aleyna Hanım burada, Aslı Hanım burada, Ayşe Hanım burada. Evet öyle şimdilik. Devam.

Efendim devam edelim. Bu arada Eren Can Yabancı'yı tanıyanlar varsa kendisi cezaevindeki arkadaşlarına şey diyor, beni arasınlar bir şekilde, bana ulaşsınlar demiş. Biz de buradan söylemiş olalım. Özellikle istedi. Herhalde ulaşamıyormuş. Kendisi Erzincan'daymış. Bizi duyanlar varsa bir şekilde kendisine ulaşmayı denesinler efendim. Peki bakalım kimler var?

Evet, Muhammed Alkan diyor ki ben ilk başta telekom işini bıraktık diyor, seni dinliyoruz demiş. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Muhammed'e. Evet, başka bu kadar mıyız? Elbette değiliz. Bakalım başka kimler var? Neredesin? Ömür Hanım, Yaren Hanım, sizleri de görüyorum. İdeal aramızda. Barış Bey, siz de hoş geldiniz PTT'den. Erkan Bey, Erhan Akay hoş gelmiş. Görüyorum. Bu arada Aslı Hanım, şarkınızı bulamadık. Değiştirme şansınız varsa değiştirin. Aleyna Hanım, sizden çok önce Ahmet Kaya'dan şarkı istendi. O yüzden sizinkini de çalamıyorum. Ve Ayşe Hanım, siz de Ahmet Kaya istemişsiniz. Maalesef ki sizin de çalamıyorum. Ahmet Kaya isteyenler şarkısını değiştirsinler diyelim. Mazlum Bey, hayırlı yayınlar. Çok güzel bir gün olması dileğiyle demiş. Valla olur da insanlar izin verirse tabii. Genelde günler güzel olur. Ama insanlar izin vermiyor maalesef. Melike Hanım. Önemli olan insanlar. İnsanlardan bir şekilde sıyrılırsanız günler genelde iyi oluyor yani. Başka bu kadar mıyız? Çok az kişi var ya bugün. Çok... Günaydın, nasılsın abi demiş Kıraç'tan. Gönül şarkısını çalar mısın diyor. Bir bakalım, ideal varsa çalarız. Evet, haberlere bakıyoruz. TürkSat 3A uydusuna elveda, TürkSat 4A uydusuna merhaba diye bir haber yapılmış. Dünden beri insanlar uydusunun sinyalini gittiği için uğraşanlar var, ne yapacağız diyenler var. Oraya giden, buraya giden, yok yapay zekaya soruyor, yok işte internete bakıyor, YouTube'a giriyor, bir şekilde yapmaya çalışanlar var ama... zor yani gerçekten. Günaydın Yaren Hanım, siz de hoş geldiniz. Ondan sonra Ömür Hanım, size de günaydın diyelim. Aslında çoğu televizyon yeni olduğu için yeni televizyonlarda otomatik güncelleme var. Sizi çok uğraştırmaz ama biraz sakin kalarak, yavaş yavaş ilerleyerek yapabilirsiniz diye söyleyebiliriz. Tabii uydu işi yapanlar paraya para demeyecekler değil mi? Genelde çok az çalışıyorlar gerçi. Çok çok nadiren iş çıkıyor ama en azından bu uydu değişikliği onlara iyi oldu yani. Değil mi? Ben kendim yaptım. Hatta video bile çektim sizler için. YouTube'da paylaştık. İnsanlar izliyor, faydalanıyor. Uyducuların ekmeğine mani olmak değil amacımız. Parası olmayanlara yardımcı olmak için yaptık. Sizin frekans değişmiyor mu demiş. Yok, bizim frekans hep aynı frekanstayız. Hep aynı yerde ve hep güzel yerdeyiz. 104.4 frekansındayız.

Hadi bir araya gidelim, aradan sonra buradayız. 0472 312 30 07 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0472 312 30 07 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Instagram Radyo Doğubayazıt. Evet, Instagram Radyo Doğubayazıt'tan da bize yazabilir ve bizi takip edebilirsiniz. Günün öne çıkan haberlerini az önce paylaştık. Sizlerde de varsa haberler gönderin, okuyalım, paylaşalım. Dedikodu varsa, işte başka bir şey varsa gönderin gelsin.

Efendim Erkan Batur, Okan Batur, Yavuz Oruç için Alişan'dan Nazlı şarkısını istemişken Yavuz Oruç da aynı şekilde Erkan Batur, Okan Batur için bir şarkı istiyor ve diyor ki mutlu olmak için şöyle bakalım, pardon, hemen bakıyoruz. Mutlu olmayı yarına bırakmak için nehrin durmasını beklersin. Bilirsin ki o nehir asla durmaz demiş. Böyle bir mesaj göndermiş bize. Peki efendim hemen bakalım başka şöyle. Efendim Sinan Sos'un ilk yazanlardan Cemil Sarı, Murat Çildan, Cezayir Afşar ve de Çetin Gültekin için bir de mutfak personellerine selamlarını göndererek Ahmet Kaya'dan bir şarkı istedi efendim. Onu da göndermiş olalım. Ondan sonra başka bakalım kimler neler demiş bizlere. Sırayla gidiyoruz biliyorsunuz. Vazgeçilmez kuralımızdır. Herkes bunu artık biliyor. Bu arada İdal'in istediği şarkıyı listeye aldım, geliyor, bulduk. Barış Bey diyor ki, Mazlum Bey diyor, merhabalar diyor, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, çok teşekkürler. Bu şarkı o zaman size de gelsin. Ondan sonra başka, şimdilik öyle, bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelelim. Aleyna Hanım galiba şarkısını değiştirmiş biraz Sağ Hanım.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen yağmurla ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun.

sabırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ıslanırsın vay aman. Güneş doğar

Evet, devam edelim. Gelen mesajlara bakıyoruz. Bakalım kimler neler demiş bizlere. Hemen saatlerimize de bakıyoruz. Saatlerimiz 10:20 oldu bile. Biraz hızlı gidiyoruz galiba. Ama sorun değil. Biz her şekilde yetiştiririz. Bu arada Erencan Yabancı'nın mesajını okuyayım. Erencan Yabancı A1 koğuşundaki Erhan Yüce'ye, Berat Yüce, Serhat, Samet Yüce'ye, Emrah Tayfur'a, ondan sonra Çektar Karatay'a bir şarkı istedi bizlerden. Göndereceğiz. Onun dışında başka bakayım şöyle kimler neler demiş bizlere. Erkan diyorum hep ya. Mazlum abi günaydın. İyi yayınlar demiş Erhan Bey. Abi diyor Halis İranlı da burada diyor. Hadi bakalım İranlı Halis ve de selamlar olsun. Türkçe biliyorsa selamlarımızı iletelim. Bilmiyorsa, Kürtçe biliyorsa Kürtçe de söyleyebiliriz. Slavjo kake İrani halis. Öyle diyelim. Konuşamadım ya. Selam olsun size. Mazlum Bey, ben de sizden diyor bakayım bu ne? Yaren Hanım son zamanlarda çok ilginç şarkılar istiyor. Şahe Bedu yazmış. Çok şey birleşik yazmış. Ben de diyorum nedir bu? Ey Dilberi parçasını istiyorum demiş. Kolay gelsin diyor. Tamam. Şahe Bedo'dan o şarkı vardı diye hatırlıyorum. Sıkıntı yok. Onu göndeririz elbette size. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Güzel bir şarkı dinliyoruz. Hemen sonrasında buradayız.

Evet, saat 11'e kadar listemiz doldu bile yani, düşünebiliyor musunuz? Sonra diyorlar ki ya sen mesajımızı geç okuyorsun, yok şöylesin böylesin, öyle değil işte. Ali Özer, İbrahim İsmailoğulları, Erol Tanrıverdi, İbrahim Akkurt için Dön Gel şarkısını istedi Selda Bağcan'dan. Hemen devam edelim. Bir başka dinleyicimiz diyor ki merhabalar, Berivan ben demiş. Hema Hacı'den Dilberam parçasını herhalde istemiş. Berivan Hanım, mesajınız yarıda kalmış galiba. Bir şey mi oldu? Yemek falan mı ocaktaydı, yandı? Hemen çıktı gitti herhalde. Ey Dilberi şarkısıyla aynı mı bilmiyorum ama eğer aynıysa size göndereceğiz. Arkadaşım Halis için diyor, sizden diyor güzel bir şarkı istiyorum demiş Erkan Bey. Erhan Bey, saygılar demiş. Tamam, şöyle yapalım. Şakiro geliyor. Birazdan Şakiro'yu gönderelim sizlere. Erhan Akay ve de Halis Bey'e, İranlı Halis Bey'e. Bence çok güzel olur. Yani öyle olması daha bir anlamlı, daha bir güzel olacağını. Sıra zaten ondaymış. Pardon. Şöyle Rojda ve Şakiro çalacağız. O zaman hemen Rojda ve Şakiro'yu dinlemeden önce bir bakalım. Sidar ve Lavin de gelmiş. Çocuklar hoş geldiniz. Size de merhaba diyelim. Birazdan şarkınızı çalacağız. Biraz geç geliyordunuz hep. Yetiştiremiyorduk ama bu sefer yetiştireceğiz. Öyle görünüyor. Peki o zaman şöyle Rojda ve Şakiro'dan Aslı Hanım da Aleyna Hanım da aynı şarkıyı istemiş. Hemen göndereceğiz. Bu arada Aleyna Hanım diyor ki ben ChatGPT ve Gemini'yi kullanarak diyor uydumu kendi düzelttim diyor. Uyduculara ekmek yok demiş. O kadar da değil ya. Niye uyducular ne yaptı bize? Yani günahtır. Onlar da ekmeğini oradan kazanıyorlar şimdi. Yapamayanlar onlara ulaşsınlar. Uyducuları arayın gelsinler yapsınlar. Aleyna Hanım gibi yapay zekayı çok iyi kullanan insanlar var. Onlar da kendi işini yapıyor. Onlara da saygı duyuyoruz değil mi? Evet, iyi yayınlar. Ben Aslı demiş. Teşekkürler. Mazlum Bey diyor. Diyor ki Aram Tigran'dan bir şarkı istiyorum, onu bulamadık zaten. Canım bir tanem Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na ve de minik Aslı'ya, Esma Nur'a ve de bütün dinleyenlere gelsin teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz, şarkınız listeye eklendi bile. Aleyna Hanım diyor ki merhabalar Mazlum Bey diyor, Ahmet Kaya'dan Kalan Kalır şarkısını istemiştiniz, maalesef olmadı. Canım Biricik Babam, babacığım Hakan Polat ve de kardeşim Muratcan Abbasoğlu'na istiyorum demiş ve de şimdiden teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Sonra şarkısını değiştirdiğini belirtmiş. Biz de hemen şarkısını listeye aldık. Bu şarkıyı Halis Bey'e, İranlı Halis Bey'e ve Erkan değil Erhan. Niye hep yanlış yapıyorum? Vallahi bilmiyorum. Erhan Akay'a da gönderiyoruz. Niye? Çünkü Erkan Bey çok fazla yazıyor. Erhan Bey de 40 yılda bir yazıyor. Ondan olamaz değil mi? Olabilir.

Mesela tarafı tarafı bağırarak o diye bir şeyler yapıyor. Alo kime akin oraya? Why dil? Why dil?

minet. Azir şümin cem yan gazi acem emdiye kapın dıra ve çapın dereci for keşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet işve datı ya çanta ki destana kutya hiyalu khama kader umere kader de kula tevle ceme. Bez alım etiniz hani gel o besmin efendi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi

Thank you.

Oğlum İzlemanın seyri kompalı gizimini destabule şakoni arabi sekini kelime de kalkaz bir sektomi harman zeliya ve bir kabeli mine mala kukrak kili ocağına kukur kili. Kilit de karar izdere kukut izdere kukhaf kilit de mor kili mine zeyne persi muku arabi gelot.

Efendim devam edelim. Reşat Bey bizi aradı. Bakalım kimlere neler demiş. İstediği şarkıları bulamadık. Çoğu şarkı istenmişti. Ama en son dedi ki güzel bir şarkı olsun. Ben de güzel bir şarkıyı göndereceğim tabii ki de. Peki ne yapalım? Güzel bir şarkıyı gönderelim birazdan. O zaman şöyle bir bakalım bu arada. Şöyle. Raşa Çelik, Musa Babayit, Azat Kandemir, ondan sonra İsmail Aksakal, Emrah Özdemir, Tuna İlhan için, bir de Özkan Yeler için bir şarkı istedi. Göndereceğiz, merak etmeyin. Hemen şöyle bakalım. Başka neler var? Güzel bir şarkı dinlemeden önce mesajlarınıza bir bakalım. Güzel mesajlar geliyor bizlerden. Şarkı isteyenler var çok fazla. Hepsinin mesajını okuyoruz. Sırayla okuyoruz. Lütfen bize kızmayın, olur mu? Evet, peki. Hızlı olalım. Şöyle bir bakalım. Başka kimler var? Bir günaydın mesajlarını görebilir miyiz? Bu arada Ayşe Hanım'a seslendik ama bilmiyorum gördü mü ama şarkısını bulamadık. Eğer istiyorsa şarkısını değiştirmesi gerekiyor Ahmet Kaya, çünkü başkası istemişti. Peki o zaman bir araya gidelim. Aradan sonra geldiğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Radyomuzun ablası bir mesaj göndermiş. Geldiğimde o mesajı okuyacağım. Evet.

0: Efendim radyomuzun ablası diyor ki oğlum hoş geldin diyor. Diyor İran'dan kardeşim Semra gelmiş. Yanında diyor çocuklarıyla birlikte şu an onlar da seni dinliyor. Seni anlattım diyor. O benim oğlumdur demişim diyor. Teşekkür ederiz ya Allah sağ olsun. Ondan sonra diyor ki bize güzel bir şarkı böyle hareketli bir türkü gönder diyor. Ben de gittim İbrahim Tatlıses'ten çok güzel bir şarkı listeye aldım. Birazdan geliyor misafirleriyle birlikte bizi keyifle dinlesinler diye. Adem Bayar aramızda. Adem Bey'e de selamlar diyelim. Ondan sonra başka bakayım. Epoksi işi yapıyordum hatırlarsanız diyor. Evet hatırlıyorum sizi. Sizden bir ricam da ricada bulunacağım diyor. Tamam. İzniniz varsa diyor. Estağfurullah bir bakalım yapabileceğimiz bir şeyse tabii ki de yaparız. Evet. Sayfamı büyütüp satış yapmak istiyorum demiş. İşlerimi evet yardımcı olur musunuz diyor. Valla ne yapabiliriz ki söyleyin biz de yapalım ama keşke yapabileceğimiz bir şey olsa Melike Hanım. Nasıl yapacağız söyleyin. Hatta biz de işimizi büyütelim. Biz de radyomuzu büyütmek istiyoruz ama nasıl olacak siz söyleyin biz de yapalım. Peki başka şöyle bakalım başka neler var. Ama sayfanız varsa bizimle yani bizim yayını dinlediğinize dair bir paylaşım yapıp etiketleyin. Sizi şey yapalım orada insanlar sizi görsünler. Belki takip etmek isteyenler, yardımcı olmak isteyen, kadın emeğine destek olmak isteyenler olur diye. Evet bir bakalım şöyle bir dinleyicimiz yazmış bize. Diyor ki günaydın iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Günaydın teşekkürler. Güzel bir hafta olsun olur inşallah demiş. İnşallah ya bakalım herkes için diyor tabii. Gece serin gündüz güzel bir hava var bugünlerde diyor. Aynen öyle ben de onu fark ettim ama yavaş yavaş sonbahara doğru gidiyoruz. Normal artık sanki diye düşünüyorum ama böyle devam eder gibi diyor. Bakalım artık yavaş yavaş zaten sıcakları da geride bırakacağız. Ben sizden diyor Asil Gök'ten diyor ne oldu böyle şarkısını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Ondan sonra herkes için gelsin demiş. Güne enerjik başlamak için istemiş dinleyicimiz. Evet girelim lütfen diyor. İnşallah valla dinleyicimiz izin verirse çok öyle görülmüyor ama inşallah verirler. Peki sizin şarkınızı dinleyelim. Hemen sonrasında geldiğimizde Suat Tayfur bize yazmış. Bakalım Suat Tayfur bize ne demiş ona da bakacağız. Sonra devam.
1: Radyo Duvarası. Ne oldu?

Evet, devam edelim. Şöyle bakalım, saatler 10.44'ü göstermeye başladı. Pazartesi günündeyiz, haftanın ilk günündeyiz. Nasıl girerseniz haftaya öyle girer, devam eder derler. Umarım öyle olur. Umarım güzel şeyler olur ama yani. Tabii öyle olur derken, güzel şeyler başladıysa, güzel şeylerle başladıysa öyle devam eder. Yoksa kötü geçtiyse tabii ki de öyle olmaz. Olmasın lütfen. Peki devam, şöyle bakalım başka kimler neler demiş bizlere, sırayla gidiyoruz. İsmail Özer diyor ki, abi diyor, İsmail Koyuncu'dan Mission Task şarkısını istiyorum, günaydın demiş, günaydın. Ondan sonra başka Ayşe Hanım diyor ki, ben Ayşe Karagün diyor, Volkan Konak'tan Cerrahpaşa şarkısını istiyorum, anneme de gelsin diyor. Tamam, annenize de gönderelim. Bir de diyor ki, günaydın, merhabalar diyor Mazlum Bey demiş, günaydın merhabalar, nasılsınız diye sormuş. Umarım iyisinizdir demiş, umarım iyiyimdir, emin değilim. Ahmet Kaya'dan Çiçek, Çiğdem Çiçek şarkısını istemiş. Can Parçam yeğenim Muratcan Abbasoğlu'na, abim Hakan Polat'a ve de bütün Karagün ailesi için gelsin diyor. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Şarkınız listeye alındı. Volkan Konak'tan Cerrahpaşa şarkısını istemişsiniz. Hemen listeye aldık. Annenize de en başta gönderiyoruz ve sonra da size de gönderelim. Kendinizi dahil etmemişsiniz ama biz sizi unutmuyoruz. Peki, ideal çok güzel bir şarkı istemiş. Hemen dinleyelim.

Evet, devam edelim kaldığımız yerden ve de bakalım şöyle hızlı bir şekilde kimler neler demiş. Melike Hanım, bu arada sizi Instagram'dan gördüm, etiketledim. Sevgili dinleyiciler, Melike Hanım el emeğiyle kendi başına bir şeyler yapmaya çalışan bir dinleyicimiz. Destek olursanız seviniriz diyelim. Günaydın abi, Mazlum abi, günaydın, iyi yayınlar. Biz Sidar ve de Lavin demiş. Senden diyor, bakayım. Mahsun Kırmızıgül'den Dinle şarkısını istiyoruz ve de bütün sana ve bütün dinleyenlere gelsin demiş. Şimdiden teşekkürler demişler. Teşekkürler, şarkınız geliyor birazdan. Evet, teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi sevgili dinleyiciler, Melike Hanım'ın sayfasını bizim hesapta hikayeler bölümünde görebilirsiniz. Bir el atın, bir bakın, beğenecek misiniz, takip edin eğer mümkünse. Bizim bir dinleyicimizdir. Bizden olanlar, bizim dinleyicilerimiz olanlara destek olalım her daim. Başka desteğe ihtiyacı olan herkese biz buradan yapalım. Daha iyi olur. Günaydın, ben Sokrat elektrikçi demiş. Herkese diyor günaydınlar, buradayım demiş. Günaydın, size de kolay gelsin diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Abi, sıradaki şarkı Sokrat 04 için gelsin diyor. Gelsin mi diyor? Gelsin ya, tabii ki gelmez mi? Niye gelmesin, değil mi? Hemen gönderelim. İlk size gönderiyoruz. Sonra diğer dinleyicilerimize gönderelim. Tamamdır. Peki. Hemen ne yapalım? Güzel bir şarkı dinliyoruz. Bu şarkıyı Sokrat elektrikçiye de gönderiyoruz ve tüm herkese de gönderelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bakalım Melike Hanım'ın sayfasına, ben de bir bakayım neler varmış. Instagram hesabımızda hikayelerde görebilirsiniz.

Evet, devam edelim. Bakalım kimler neler demiş. Saatler 11'e yaklaşıyor. Günün 11. saatine az kaldı. Şimdi Mısra Hanım diyor ki hanımefendi çok güzel tasarımlarla tasarımlara sahip el emekleri diyor yapmış diyor. Teşekkür ederiz diyor. Ondan sonra destek verdim. İrem Delici'den Papatya şarkısını istiyorum demiş. Tamam, listeye aldık. Ondan sonra Ramazan Yegül diyor ki günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz.

faturalarına işte yansıyor diyor bence diyor. Valla şu konuda hak veriyorum size Ramazan Bey, bu mesela 5G'ye geçildi ya, 5G'den sonra şebekeler mahvolmuş. Yani kimse hiç memnun değil. Ya böyle bir şey olur mu? Resmen dalga geçer gibi. Yani 5G'ye geçtik ama şu an ilçe genelinde en çok Türk Telekom başta olmak üzere Vodafone ve sonra Turkcell şebekeler çekmiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Ben istemiyorum. Ben 2G'ye geri dönmek istiyorum ya. Vallahi en azından konuşabiliyorduk. Şu an konuşamıyoruz yani. Böyle bir şey olur mu ya?

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 11.03 oldu bile. Sırayla mesajları okumaya, paylaşmaya devam. Günaydın, iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar olsun demiş Sevda Hanım. Teşekkürler, sağ olun. Ferhat'ım seni çok seviyorum demiş. Nurettin Reçber'den güzel bir şarkı diyor. Ferhat'ım için istiyorum ve de teşekkür ederim demiş. Sevda Hanım, güzel bir şarkı göndereceğiz elbette. Ondan sonra Zilan'a geldik. Diyor ki günaydın Mazlum abi demiş. Günaydın. Bana güzel bir Selda Bağcan Bu Hayat Böyle Mi Olur şarkısı istiyorum demiş. Ama Selda Bağcan'dan işte az önce Döngel şarkısını istedik. Şey çaldık maalesef. Çalarsan sevinirim demiş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Zilan, istersen başka bir şarkı iste, bir de Allah rızası için hareketli olsun. Zaten sıcak. Güzel bir şarkı çalalım böyle. Hareketli güzel bir şarkı. Peki evet, ne yapıyoruz? Hemhacı değil, pardon. Şahibedu dinliyoruz. Ne dinliyoruz? Ey Dilber Ey diyecek. Bu şarkıyı hem herhalde Berivan Hanım'a göndereceğiz, hem de Yalen Hanım'a göndereceğiz. İki dinleyicimize de gönderelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet Melike Hanım, birkaç kişi diyor ki Melike Hanım'ı takip ediyoruz. Sayfadan çıkıyoruz, takibimiz geri gidiyor diyor. Nasıl oluyor ben anlamadım ama. Bir de demiş ki çok teşekkür ederim diyor. Paylaşıp etiket yapacağım demiş. Yapmış zaten. Ondan sonra günaydınlar Mazlum Bey diyen Güner Hanım'ı görüyorum. Günaydın sizlere de. Günaydın, kolay gelsin. Şarkımı değiştiriyorum o zaman demiş ve Mustafa Özden'den bir şarkı istemiş Zilan ama maalesef Zilan o şarkı bizde yok. Yani ne yazık ki öyle bir şarkı hiç yokmuş bizde maalesef. Peki Şemman Bey dinleyeceğiz. Biraz hareketlenelim. Radyomuzun ablası ve kardeşine de gönderelim. Hareketli şarkı istemişlerdi çünkü bizlerden.

Evet rahmetli Volkan Konak'tan güzel bir şarkı dinleyeceğiz ama öncesinde bir bakalım neler yazmışsınız bizlere. Mesajlarınıza göz atmaya devam ediyoruz. Suat Tayfur burada mı Suat Bey? Eğer buradaysanız şarkınızı değiştirmeniz gerekiyor çünkü şarkınızı çaldık. Yani daha doğrusu ya, Ahmet Kaya'dan Yakamızı çok erken saatlerde çalmıştık. Mazlum Bey nasılsınız? İyisiniz umarım demiş. İyiyiz. Bizler de iyiyiz demiş. Cezaevinde bulunan kardeşlerim Emrah Tayfur, Özcan Kandemir, Cemil Sarı, Murat Çildan, ondan sonra Volkan Erdoğdu, Sinan Sosun, Cezayir Avşar, Ömer Can, ondan sonra başka bayağı isim yazmış, Selçuk Can, değil mi? Evet, Selçuk Can. Bir de bu dostlarıma, değerli dostlarıma bir şarkı istiyorum demiş ve şarkısını da böyle dediğim gibi maalesef onu çok erken saatlerde çalmıştık. Kabul ediyorsa gönderelim ama istemezse başka bir şarkı isteyebilir Suat Tayfur. Evet, bakalım Zilan bu sefer hangi şarkı istemiş, merak ettim. Zilan şarkılarını bulamıyoruz ilginç bir şekilde. Tekin Bozkurt, Lore tamam, inşallah vardır o. Bakacağız. Volkan Konak dinliyoruz. Ayşe Karagün istemişti. Hemen gönderelim. Sonra buradayız.

olsun. Zilan nihayet şarkısını bulduk. Ama güzel şarkı istemiş ya valla. En azı hareketli yani. Bir de diyor ki o şarkıda bulunmazsa ben artık şarkı istemeyeceğim diyor. Ödümüz koptu ya. Dedik acaba bulamazsak Zilan'dan o güzel şarkıları... tamam tehdit etme ya Allah Allah. Zilan bizi tehdit ediyor. Öyle şey olmaz. Saat ne ara 11.20 oldu ya. Pınar Hanım aramızda, günaydınlar, hayırlı yayınlar. Mazlum Edeviş, teşekkürler. Bu şarkı size de gelsin o zaman. Zilan'ın mesajını okumuştuk zaten. Şöyle bakayım başka neler var. Lavin ve Sidar mesaj gönderip silmişsiniz. Hayırdır, ne dediniz? Kesin şeydi, şarkınız nerede kaldı? Kesin öyle demişlerdir. Ama silmişler, neyse şarkınız geldi bak. Eğer şarkım nerede kaldı diye sorduysanız şarkınızı çalıyoruz şu anda. Hemen bir mesaj daha okuyabilir miyiz? Bir mesaj, sadece bir tane daha okusak yeterli. Bir tane, sadece küçük bir tane. Bakayım. Melike Hanım ne demiş? Melike Hanım diyor ki neden geri atsın ki... İstekler anlam veremedi diyor. Valla Instagram her şeyi yapar. Instagram'dan her şeyi bekleyin. Destek veren herkese teşekkür ederim demiş. Umarım başarılı olursunuz. Güzel şeyler önünüze çıkar diyelim. Ama Instagram'a güvenme. Instagram'da her şey oluyor. Bizim hesabımızı kapattı bile. Abi ne zaman bir çay ısmarlıyorsun ya diyor. Valla Muhammed gel bak, şu an çayımız çok güzel. Neydi ismini unuttum. Sri Lanka çayı, evet. Artık kaçak çayı demiyoruz, Sri Lanka çayı. Ben çok beğenmedim ama fena değil. Yani daha kokusu yoğun olan, meyve aroması bir şey bekliyordum ama çok öyle değil. Ama güzel Muhammed, yani gel çayımızı iç, bekliyoruz. Sen ne zaman bizim interneti düzelteceksin? Muhammed, bizim internet can çekişiyor Muhammed. Bizim internet niye böyle, ben çözemedim. Neyse, Muhammed'e de gelsin bu şarkı.

Muhammed diyor ki bardakları hazırla geliyorum abi diyor. Tamam valla bizim pet bardak var, cam bardak var, kupa bardak var. Nasıl istiyorsa gelsin, her türlü bardak var. Bizim radyoda yemin ederim bardaktan daha çok bir şey yok. Öyle söyleyeyim, bardak dolu yani. Nasıl bir şeyse ben bilmiyorum. Her yerde bardak var. Ya bardaklarla geçinemiyorum radyo. Abi diyor senin internet diyor, sizin internet diyor saçlarımı beyazlattı diyor, vallahi hiç sorma. Ama işte siz aslında çok basit bir yolu var. Direkt hattını değiştirseniz o direkte sıkıntı var. O direğin kablosunu değiştirseniz siz de rahatlayacaksınız, biz de. Ama işte yapamadınız yani. Bakalım. Belki bir gün olur. Fiber, her yere fiber gitmiş. Ya Büyük Ağrı mahallesine bile, hani çok uzak olduğu için söylüyorum, yoksa küçümsediğimden değil. Uzak, oraya bile fiber var. Bizim yok ya, böyle bir şey olur mu yani? Benim ne evde fiber var ne radyoda. Böyle bir şanssızlık yani. YouTube'a bazen video yüklüyorum, yemin ederim. Can çekişiyor ya. Böyle bir şey olmaz. Ay ay, neyse devam edelim. Biz dertliyiz. Derdimiz bitmiyor. Vallahi işte. Zinet Hanım hoş geldiniz. Bakalım sırayla gidiyoruz demiştik değil mi sevgili dinleyiciler? Var mı ilginç olarak bunu ilk defa duydum diyen? Çok sık söylüyoruz umarım. Anlaşılmıştır. Teşekkür ediyoruz. Hemen bir mesaj daha okuyacağız. Hatta iki mesaj. Mecburi Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Günaydın. Rojda'dan Valat parçasını istiyorum demiş. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Mecbur Hanım maalesef Rojda'dan başka bir şarkı çaldığımız için çalamıyoruz. Başka bir güzel şarkı isteseniz hemen çalarız. Merhabalar, kolay gelsin Helin Hanım. Evet abilerim, neyse okumayayım, Helin Hanım diyor ya Allah aşkına ya, yayını dinemediniz, o kadar belli oluyor ki ya, ayıptır ya yani, niye yayın mesaj atıp rahatsız ediyorsunuz? Sonra diyorlar ki ya diyor biz ne zaman mesaj atsak burada mısınız diye soruyorsunuz. Tabii ki soracağız, sen yayına sabah yayınına Helin abla diyorsun, öğleden sonraki yayına Mazlum abi diye başlıyorsun. Yani nasıl burada mıyız, burada değil misiniz diye sormayalım yani, siz söyleyin. Neyse yani valla geçenlerde bir cezaevinden bir dinleyicimiz diyor ki ya diyor ne zaman cezaevi kelimesini duysanız hemen burada mısınız diye soruyorsunuz. Ben yapmadım ki, size yaptınız. İşte abim elimde değil, söylüyoruz ekip aynı kabloyu fiber çelimeleri lazım diyor. Valla bakalım artık ekip bizi takmıyor Muhammed. Senin bize ne kadar destek olduğunu bilmez miyiz? Teşekkür ediyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, Patnos ekibi, yani Patnos'tan bazıları var, bakıyorlar. Onu da duyuyoruz bu arada. Doğu Beyazıt deyince tüyleri diken diken oluyorlarmış. Olmasın. Biz de paramızı veriyoruz. Yani Patnos ekibine, Türk Telekom ekibine söyleyelim. Yapma konusunda biraz çekiniyorlar yani. Hatta baş harfi T. Değil mi? Geçen bana öyle biri dedi yani. İnşallah yanlıştır. İnşallah doğru değildir yani. Bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Peki teşekkür ediyoruz. Devam edelim.

Hanım aramızda, bakayım Didem Hanım ne demiş. Didem Hanım bu aralar performansı iyi, yeni şarkılar bulup hemen gönderiyor. İyi yayınlar, keyifli haftalar. Hozan Aydın'dan Bu Hayal Çu şarkısını istiyorum. Yeni şarkısı sizlere de gelsin diyor. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bulursak göndereceğiz Didem Hanım. Öyle söyleyelim. Peki hemen şöyle bakalım başka neler var. Sırayla gidiyoruz. Bir daha bana Helin abla derseniz bak bir daha bir tane daha gördüm sanki. Emin değilim bakacağım. Vallahi kızarmıyor. Böyle şey olur mu? Sesimden mi anlaşılmıyor? Neyse. Neredeyiz? Evet bir bakalım. O şarkı var mı Didem Hanım'ın? O istediği şarkı. Yeni şarkı. Biz ona bakarken sizler de Ramazan Bey tarafından istenen Sen Başkasın şarkısını dinleyeceksiniz. Ama düşünsenize ya mesela bir tane şarkı istiyorsunuz tüm dünya alem sizi dinliyor. Yani radyoda güzel bir şeymiş ya yeni fark ettim. Valla düşünsenize ben bir tane şarkı istiyorum hepiniz dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Dur öyle yapayım ya ben de bir tane şarkı hepiniz dinleyeceksiniz ama mecbur.

Efendim dediler geleceğiz, inanmadık ama geldiler. Valla bardaklarımızı da hazır etmemiştik. Şu an Muhammed Alkan ve Caner İsmailoğulları aramızda. Onlara da güzel bir selam gönderelim. Şu an bizi dinliyorlar. Konuşmak isterse Muhammed gelebilir. Bak işte bekliyoruz. Onu da söyleyeyim. Muhammed Alkan'a ve Caner İsmailoğulları'na teşekkür ediyoruz. Evet Didem Hanım, bu arada şarkınızı bulduk, listeye aldık, geliyor birazdan. Bir mesaj daha okuyalım. Merhabalar Mazlum Bey, nasılsınız diye sormuş. Umarım iyisiniz diye devam etmiş Sayma Hanım. Sıradaki parçayı oğlum Muratcan Abbasoğlu için istiyorum demiş. Onu çok seviyorum demiş. Allah'a emanet olsun demiş. Ayrıca abim Hakan Polat'ı içinde diyor. Gelsin sıradaki şarkı, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman listemizde bulunan tüm güzel şarkıları sizlere ve oğlunuza Hakan Bey'e gönderelim diyelim ve Türk Telekom ekibine de göndereceğiz. Tabii ki şu an eminim dinleyenler vardır sahada çalışanlardan.

Evet, devam edelim. Zilan istemişti şarkıyı, dinleyeceğiz, göndereceğiz ama öncesinde bir bakalım. Günaydın Mazlum Bey demiş. Hamil Karadeniz Tuyaraki şarkısını istiyorum demiş. Çıkmadan dinlemek istiyorum. Hayırdır ya, yayını mı terk edeceksiniz Zinet Hanım? Tamam, şarkınız geliyor bu arada, az kaldı. Onu da söylemiş olalım. Peki bir araya gidelim, aradan sonra buradayız. Tekrar devam edeceğiz. Hozan Hamit de listeye alındı, o da gelecek. Evet, Zilan istemişti, gönderelim. Hareketli bir şarkı, hareketli şarkı isteyen herkese teşekkür ediyoruz. Sabah sabah yani biraz daha kendimize geliyoruz.

Pelin Hanım merhabalar demiş yine. Allah rızası için bunları şimdi okuyacağım olmuyor. Okumuyorsam yine olmuyor. Ne yapacağız biz bu insanlarla? Pelin Hanım merhaba diyor ya. İlginç insanlar. Bakayım. Mazlum Bey şu an hem sipariş alıyorum hem de takip sayısı çoğalmış diyor. Çok mutluyum diyor. Aa, biz ne yapmışız ya Melike Hanım, o zaman yarısını istiyoruz. Kabul etmiyoruz. Lütfen... Yarısını bize gönder. Hey. Hadi Melike Hanım gönderin yarısını. Bakayım takipçiniz ne kadar? Valla bilmiyorum ki ne kadardan ne kadar yükseldi. Merak ettim valla ya. Bak bize o kadar destek olmuyorsunuz. Hemen Melike Hanım'a sipariş bile gitti ya. Oo, helal olsun. Melike Hanım yarısını hemen gönderin. Bir bakayım Melike Hanım. Sizin sayfayı bulamadım ya. Ne kadar takipçi gelmiş? Merak ettim vallahi. Şöyle bakayım. Ama ne kadardı işte? Şu an 208 takipçiniz var. Öncesinde ne kadardı onu bilmediğim için bir şey diyemem. Peki neredeyiz? Devam edelim. Melike Hanım'ın günün karı ne güzel. Helal olsun vallahi. Ama teşekkür ederiz dinleyeceğimize destek olduğu için. Kadınlara destek olalım. Frekans fırsatçılığı diyor. Evet. Bu ne bakayım? Evet. Ha. Evet. Evet. Peki. Uyducular 1000 liradan aşağı gelmiyorlarmış. O zaman Aleyna Hanım haklısınız ha. Vallahi bak şimdi az önce hak ver dedim. Ya ekmek kazanıyorlar ama 1000 lira istiyorlarmış ya. 1000 lira. Olamaz. Herkes YouTube'a girsin baksın. O zaman söyleyeyim. YouTube'da her şey var bak. Televizyonunuzun markasını yazın YouTube'da. Uydu frekans bilgileri yazın. Uyduculara para verin. 1000 lira nedir ya? Ya gelip otomatiğe basıyorsun zaten kendisi yapıyor. O kadar da değil ya. Ne olmuşsunuz ya? Evet, Didem Hanım istedi, biz çalıyoruz.

Evet, devam edelim. Melike Hanım bir şeyler yazmış. Bu arada Didem Hanım da şarkı uzun bir şarkıymış. 6-7 dakika şarkı yapmış adam ya. Vallahi. Devam edelim şöyle hızlı bir şekilde. Artık veda zamanımız da yaklaşıyor bu arada. Mecburi Hanım, ben eski ben değilim. İntizardan onu istemiş. Onu çalacağız birazdan. Onu da söylemiş olalım. Bakalım şöyle neler var. Bu arada Melike Hanım birkaç şey yazmış. Diyor ki 7-8 takipçi geldi diyor. Çok az gelmiş ya, ben bu kadar beklemiyordum. Bayağı az gelmiş yani. Biraz daha gelsin ya, o kadar olmaz. Şöyle bakalım, bence bu kadar az yani, biraz daha gelmesi gerekiyor diye söylemiş olalım. Peki ne demiş başka, bakalım birkaç mesajı vardı dediğim gibi, onu bir bakalım. Şöyle diyor ki size tesbih hediye etmek istiyorum diyor. Valla zahmet etmeyin, çok teşekkür ediyorum. Hangi takım tutuyorsunuz diyor. Ben Fenerbahçe tutuyorum ama tesbih kullanmayı pek sevmiyorum. Hani yaparsanız boşa gitmiş olur. Çok teşekkür ederim. Tabii ki de ben onu saklarım. En güzel yere de koyarız hediye olduğu için, ama ben tesbih pek sevmiyorum nedense. Yani hiç hoşuma bir türlü gitmedi. O yüzden hiç zahmet etmeyin, olur mu? Çok teşekkür ediyoruz. Destek verdiğiniz için diyor, size tesbih yapacağım diyor. Ben karşılık beklemeden yaptım. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da bol sipariş alırsınız. Diyelim. Evet. 7-8 takipçi mi demiş bilmiyorum. Belki 7-8 siparişdir de. İnşallah öyledir. Öyleyse daha güzel. Peki bir araya gidiyoruz, aradan sonra geliyoruz, artık veda edeceğiz. Onu da söylemiş olalım. Pardon, iki şarkımız kalmış. Evet, iki şarkımız kalmış. Hemen geliyoruz. İntizardan sonra Hozan Hamit'le veda edeceğiz efendim. Hozan Hamit'le son şarkımız.

Peki devam edelim. Artık veda zamanımız da geldi. Şöyle saatler 12 olmadan veda edebilir miyiz? Emin değilim ama deneyeceğiz. Şimdi neredeyiz? Hemen bir bakalım. Güner Hanım valla çok geç kaldınız. Mesela bakın Günaydın Mazlum Bey dediğiniz o saat 10.45'te şarkıyı seslediniz. Şu an şarkınızı çoktan çalmıştık ama siz programı bitirmemize yakın dediniz. Diyor ki sizden diyor ricam diyor Ferman Akdeniz'den bir güzel bir şarkı rica edebilir miyim diyor. Yarın isteğin seve seve çalalım ama biraz erken isteğin çok sonra geç kalıyoruz. Çalamıyoruz, üzülüyoruz sizin için. Mazlum Bey kim size diyor Helin Hanım diyorsa Helin Hanım'a da Mazlum Bey derse diyor siz de ona erkekse örneğin Ahmet anne kadın derler cevabı ne olur ya dinlemiyorlar ki Ramazan Bey dinleseler diyeceğiz de dinlemiyorlar dinlemediği için öyle yazıyorlar yani sıkıntılı Allah razı olsun demiş Melike Hanım ne demek her zaman inşallah hepimizden bir sipariş 7-8 takipçi gelmiş diyor 7-8 takipçi yerine 7-8 sipariş olsaydı süper olurdu vallahi keşke öyle olsaydı. Ondan sonra son mesajlara bakıyorum. Artık son mesajlarınızı alıyoruz. Son mesajlar. Yaren Hanım da bize bir video göndermiş. Bakayım neymiş? Yaren Hanım siz bildiğiniz süper bir ortam yapmışsınız vallahi böyle keyifli bir ortamınız var. Her şey var yani. Videoyu paylaşınca göreceksiniz sevgili dinleyiciler. Mısra Hanım diyor ki ben sayfayı takip ettiğimde diyor 196 takipçi vardı. Şimdi daha fazla görünüyor demiş. 196 takipçi mi vardı? O zaman ne kadar gelmiş? 7-8 değil daha fazla mı gelmiş o zaman? Bakayım. Şöyle... Matematiğim harikadır. Dur hemen hesap makinesi çıkarayım. 208 eksi değil mi? 196 mı dediniz? 196. Evet o zaman size 12 takipçi gelmiş. Mısra Hanım diyecektim. Neydi? Melike Hanım. Demek ki size 7-8'den daha fazla gelmiş. İnşallah daha fazla gelir diye söylemiş olalım. Peki bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Güzel bir hafta içi diliyorum. Güzel bir hafta olsun. İyi şeylerin olduğu bir hafta olsun. Merhabalar ben Ersin demiş. İstek parça çalmanızı istiyorum demiş. Kızlarım Asuman herhalde demiş. Asu Vera ve de Öykü Şura için istiyorum demiş. Yıldız Tilbe'den istemişsiniz ama maalesef ki Anca Gidersin şarkısını çalamıyoruz. Niye? Çünkü veda ediyoruz ama veda etmeden de güzel bir şarkı gönderelim size de, kızlarınıza da, tüm ailenize de gönderelim. Yarın aynı saatte Salı günü tekrar saat 10'da ben mikrofon başında sizi bekliyorum. Saat 10 itibariyle yazabilirsiniz. Biraz erken yazarsanız herkesin şarkısını çalmaya gayret göstereceğim. Peki, görüşmek üzere. Hoşça kalın.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: gençler. Bu telefon tam istediğiniz gibi.
1: İkinci el değil mi bu?
0: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci.
1: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
0: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
2: Peki değişen parçası var mı?
0: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
1: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
0: Ya kanka ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
2: Abi senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
0: Yok.
3: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tek

Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Haftanın ilk gününün telaşına biraz ara verip radyonun sesini kaçma zamanı. Ne? Evet, burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Mikrofon başında ben Helin ve yeni bir pazartesi, yeni bir hafta ve yine Hayata Dair programında beraberiz. Ben...

Evet, bugün karşıma çıkan ve sizlerle de paylaşmak istediğim bir konu var açıkçası. Daha önce hiç duydunuz mu bilmiyorum ama son karşılaşma teorisi diye geçiyor. Yani bilimsel bir açıklaması yok ama belki duyanlar duymuştur. Son karşılaşma teorisi. Biraz bundan bahsedelim, sonra hangi dinleyicilerimiz bizlere yazmış onları bir görmek istiyorum açıkçası. Buradaki fikir biraz şöyle. Hayatınızda bir dönem çok yakın olduğunuz biri oluyor. Belki hemen her gün görüşüyorsunuz, aynı çevredesiniz, ortak arkadaşlarınız var. Sonra bir şekilde nasıl oluyorsa bağınız kopuyor ve yollarınız ayrılıyor. Deniyor ki eğer o kişiyle hayatınızdaki hikaye gerçekten bittiyse, aynı şehirde hatta aynı sokakta yaşasanız bile bir daha hiç karşılaşmazsınız. İnsan düşününce biraz ilginç geliyor. Nasıl olsa bir gün denk geliriz, sonuçta aynı sokakta yaşıyoruz denese bile. Ama aynı caddelerden geçseniz de, aynı yerlere gitseniz de, belki ortak tanıdıklarınız bile devam etse de, yıllar geçse de yollar bir daha kesişmiyor. Sanki hayat sessizce bu hikaye burada tamamlandı demiş gibi. Tabii bunun bilimsel bir gerçek ifadesi değil ama yine de bahsetmek istedim. Evet, hemen Lamia'yı gördüm. Lamia, sen de hoş geldin tabii ki. Bugün yayın var mı? İnşallah vardır diye de başta söylemiş. Evet, bugün yayın var. Hoş geldin demiş. Nasıl oldun? En son hastaydın demiş. Biraz daha iyiyim. Umarım sesim de gayet güzel geliyordur sizlere. Ramazan Bey aramızda, hoş gelmiş efendim. Hoş geldiniz Elin Hanım. Hayırlı programlar diyor. Hayırlı programlarımız olsun. Yeni bir haftaya başladık. Böyle güzelliklerin bizi bulduğu çok güzel bir hafta olsun. Ayşe Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş efendim. İsmini vermek istemeyen dinleyicim de gelmiş, tabii ki hoş gelmiş. Zeki Akbaş'ı görüyorum, hoş gelmiş efendim. İran'a selamlar. Mahdiye Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Bu arada Gülseren Hanım, geçen programda sizlere seslendik ama ne yazık ki cevap vermediniz. Acaba bu sefer burada mısınız, merak ediyoruz. Hatice Hanım'ı görüyorum. Canım Şevin Hanım'ı görüyorum. Hoş gelmiş. Azat Aykut aramızda efendim. Hoş gelmiş. Davut Saraç'ı görüyorum. Hoş gelmiş. Bir bakalım. Yeni bir dinleyicimiz var aramızda. Berivan Arıkboğa. Hoş gelmiş. Tabii ki Bodrum'dan Dilan Hanım da aramızda, hoş gelmiş. Samet Bey'i görüyorum, Aleyna Hanım'ı görüyorum. Bir de minik aslanın bir fotoğrafı var efendim, hoş gelmiş. Allah bağışlasın, gerçekten o kadar tatlı bir kız çocuğu ki. Böyle güzelce ne giyinmiş, fotoğrafını da bana atmışlar. Allah bağışlasın. Biliyorsunuz Aslı bizim ailemizin en küçüğü. Yani Radyo Doğu Beyazıt ailesinin en küçük dinleyicisi minik Aslı. Neresi? Muhammed Musa aramıza hoş gelmiş. Diyarbakır'dan Mehmet Bey'i görüyorum. Diyarbakır'a selamlar efendim. Demet Hanım aramızda, hoş gelmiş. Mısra Hanım'ı da görüyorum. Mısra Hanım, bu arada artık siz sormuyorsunuz ama ben soruyorum. Mektup nerede? Gökhan Bey gelmiş, hoş gelmiş efendim. Erkan Akay aramızda, hoş gelmiş. Ve tabii ki olmazsa olmazımız Necda ablamızı da görüyorum. İyi ki gelmiş, hoş gelmiş. Hemen bir Instagram'a bakalım efendim. Hemen bir Instagram'ımı açıyorum. Bakalım kimler bize bugün eşlik ediyor. Cihan Narboğa'yı görüyorum.

Şöyle kısaca bir gündemden aldım. İki şeyi de paylaşayım. Sonra ilk şarkımı sizlere göndereceğim. Sonra da tabii ki sizin isteklerinizi, mesajlarınızı paylaşacağım efendim. Televizyon izleyenler için küçük bir hatırlatma yapalım. Muhtemel kalktınız sabah, televizyonu açtınız ve kanalların gittiğini gördünüz. Evet, TürkSat 3A'daki televizyon ve radyo yayınları yeni nesil TürkSat uydularına aktarıldığı için kanallarınız gitmiş olabilir. Açıkçası bizim evde çok bir değişiklik olmadı çünkü zaten televizyon izlemiyoruz. O yüzden böyle bir şey göremedik ama birçok dinleyicimizin eminim kanalları gitmiştir. Kimi kendisi yapıyordur, kimi işte çağırıyordur birilerini. Bilemiyorum artık ama bilgisini verelim. Bir de Yeşilçam sevenler hala aramızda var mı? Bizim aile dizi oluyormuş efendim. Münir'in neden telaffuz edemedim bilemedim ama Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen gibi unutulmaz isimlerle hafızalarımıza kazanan bir filmdi aslında. 50 yıl sonra Arzu Film tarafından televizyona uyarlanıyormuş. Bir dizi olarak ama. Yani yeni yapım eski filmin birebir kopyası olamayacağını söylemiş. O aile sıcaklığı ve dayanışma duygusunu koruyarak hikayeyi günümüze taşıyacakmış. Ama nasıl bir yapım olur ben de merakla bekleyeceğim açıkçası. O zaman ilk şarkım efendim bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ederek gönderiyorum.

Evet efendim, ilk mesajımızla başlıyoruz. İlk mesajımız Ayşe Hanım'dan. Bir değişiklik yapmış efendim. Daha önce hiç Zeynep Başkan'dan hiç parça geldiğini hatırlamıyorum ama Ayşe Hanım ilk defa Zeynep Başkan'dan bir parça seçmiş. Merhaba ablacığım, hayırlı haftalar demiş. Cezaevinde olan sevdiği Reşat Çelik'e Zeynep Başkan'dan Geçti Dost Kervanı şarkısını istemiş. Bazı bekleyişler vardır demiş. Kimseye anlatamazsın. Sadece kalbin bilir neden hala beklediğini. Çünkü insan gerçekten sevdiğini zaman geçti diye bırakmaz. Aylar geçer, yıllar geçer. Gönül hala aynı yerdeyse beklemek de sevdaya dahildir. Çünkü bazı sevdalar mesafe ile ölçülür demiş. Ayşe Hanım bakın gördünüz mü? Mesajdan sonra direkt şarkınızı gönderebildim. Ben de hayret ettim. Eyleme beni, eyleme beni. Ramazan Bey İrem Derici'den Papatya şarkısını istemiş. Bize ve tüm bizi dinleyen herkese göndermek istemiş. Allah'a emanet olun da demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. Eyleme. Bu arada bugün sanki diğer programlara oranla biraz daha az kişiyiz. O yüzden ben sizlerden bir şeyler istiyorum efendim. Bugün ne hakkında konuşalım? Sizlerden fikir bekliyorum. Yani bugün ne soralım dinleyicilerimize? Ne hakkında konuşalım acaba? Merak ettiğiniz bir konu, merak ettiğiniz bir soru varsa gönderin dinleyicilerimize, bir soralım. Erkan Akay ablam iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum.

akşamlar Helin abla, nasılsın? İyisindir umarım demiş Gökhan Bey. Teşekkür ediyorum. Kendisinin de çok iyi olmasını diliyorum tabii ki. Tüm dinleyicilere ve İbrahim Tarhan'a selamlar göndermek istemiş. Sesini özlemişiz abla demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Yeniden yayındayız tabii ki. B12 koğuşundaki mahkumlara selam olsun demiş İbrahim Tarhan'a. Gökhan Önay'dan, Murat Göğebakan'dan Vazgeçilmiyor şarkısını armağan etmek istemiş.

Zekiye Akbaş da hoş bulduk demiş, selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Kolay gelsin demiş, teşekkür ediyorum. Zekiye Akbaş, abi Umut Akbaş, Falat Taşdemir adına Cansever'den Sen de Gittin parçasını armağan etmek istemiş. Tamam, onu da armağan edeceğiz efendim, listemize aldık ama ondan önce Zeynep Başkan'dan güzel bir parçayı göndereyim, sizler de dinleyin.

Evet, devam edelim. Ayşe Hanım yayında sorun var galiba demiş. Giremiyordum, girdiğim gibi şarkım çalındı demiş. Ne güzel, size ufak bir sürpriz yapmak istedik aslında. O yüzden öyle oldu, yoksa yayında herhangi bir problem yok. Bu arada gerçekten moraliniz bozuksa Necla ablamızın o güzel dualarını, o güzel mesajlarını aldığınız zaman moraliniz bile tamamen yerine geliyor. Kimler gelmiş, kimler gelmiş, gönlümün sultanı gelmiş, gül pembem gelmiş, evimizin neşesi gelmiş. İyi ki bu radyo var diyor, Doğu Beyazıt Radyosu iyi ki var. Bizlere iyi bir hafta dilemiş, her zaman yanaklarımda gül açmasını söylemiş. O güzel dökülen, güzel mısralardaki sözlere her zaman gül dökülsün demiş. Şu anda bir yandan bizleri dinliyor, bir yandan da yemek yapıyormuş. Ve bizden çok güzel bir parça istemiş. O parçayı da kendisi zaten çok seviyormuş. Selda Bağcan'dan Dön Gel Bir Tanem parçasını armağan etmek istemiş. Tabii ki bizler de listemize ekleyeceğiz varsa. Seviyor, seviyor, seviyor. Burada radyonun ablası, radyomuzun ablasını bilenler bilir. Televizyonu çok fazla izliyormuş. Hep de Necla ablamıza soruyormuş. Ya sen hiç sıkılmıyor musun diyormuş. Ama o zaten radyoyu dinlemeyi çok sevdiği için hiç canı sıkılmıyormuş. Radyonun çok farklı bir çok farklı bir şey olduğunu söylüyor. Yani tarihi anlatanlar mı deseniz, duygusal açısından daha farklı olduğu için radyoyu çok fazla seviyormuş. Evet, Selda Bağcan'dan istediği parçayı bizlere armağan etmiş. Başta bana armağan etmiş, sonra tüm seven dostlarına armağan etmiş. Demiş ki parça ikimize gelsin demiş. Allah yolunu bahtına açık etsin demiş. Amin. Bu arada hiç problem değil, ses kaydı atarken işte telefon gelmiş ama hiç problem değil Necla ablamız. Seviyor, seviyor, seviyor. Ama gerçekten şu devirde bence radyo daha faydalı, radyo daha yararlı. Yani televizyon izlemektense radyo dinlemek bence çok daha güzel bir şey. Abla yayında sıkıntı ver demiş Erhan Akay. Bir bakacağım efendim, hemen bir araya gideyim, yayınla ilgili ne problem varmış onu bir bakacağım. Ama ondan önce Yavuz Oruç bizlere ulaştı. Okan Batur, Erkan Batur için Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçası istedi. Ben de size iki parça gönderiyorum. Ramazan Bey için Eda Sakız'dan, Müslüm Gürses için, Yavuz Oruç için de Müslüm Gürses'ten parça gönderiyorum.

0: güneşin doğduğu yerden yükselen ses. Radyo Doğu Yazı.
1: Evet, devam ediyoruz. Ramazan Bey'in bir mesajı var efendim. Diyor ki, Helin Hanım, TürkSat veya Türk Telekom televizyonu 4A yapmaları o kadar lüzum etmezdi diyor. İnterneti yine 5G'den 4.5G'ye indirseler iyi olur diyor. İnternet daha sıkıcı oldu. 5G'den zaten televizyon izleyenler de demiş çoğusu, ya çoğu internet üzerinden ya YouTube olur ya da diğer dijital platformlar olur. İzliyorlar demiş. O yüzden 4.5G'ye interneti geri versinler diyor.
2: Neydi suçum, günahım ne anlıyor?
1: Evet, böyle bir mesajı vardı Ramazan Bey'in.
2: Sen de beni sevi.
1: Ama hala çözemedim. Erhan Akay, abla sıkıntı var demiş ama ben kontrol ettim. Şu an yayında herhangi bir sıkıntı yok. Acaba düzeldi mi, kendisine de bir soralım.
3: Sevdim seni.
1: Abla iyi yayınlar demiş. Bir bakalım hemen. Halis Bey için istemiş. İranlı Halis Bey'e Kava'dan istediğiniz parçayı bulduk. Çok yakında gelecektir.
2: Doğdum, göz göze göre kendimi ateşlere.
1: Yani ne demek oluyor? Son karşılaşma teorisi demiş Lamia Hanım. Yani abla şu an cezaevinde olduğu için bir daha karşılaşmamız zor, evet. Ama çıkınca Allah etmesin yollarımız ayrılırsa teoriyi doğrulayacağım abla demiş. Siz doğrulamasanız da olur. Sesin süper abla demiş. Ben de dedem bugün niye bizim eve geldi dedim. Televizyon kapanmış meğersem.
2: Doğmadı.
1: Yani dedeniz yoksa sizi çok özlediği için geldiğini düşünüyorsanız
2: mutluluk
1: yanılıyor olabilirsiniz. Sonra demiş ki az olalım abla. Ne sen yorul ne biz demiş.
2: Umudum da kalmadı.
1: Valla az dediysem de şu an yani en az 20 mesajımız var. Ama tabii ki diğer günlere göre, diğer programlara göre biraz daha bugün güzel gidiyoruz. Yani böyle daha güzel dedim de sakin gidiyoruz. Merhaba Helin abla, nasılsın? İyisindir umarım demiş dinleyicim. Kapalı cezaevinde bir tanesi Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyormuş. Erdal Güney'den Saklımdasın parçasını göndermek istemiş. Demir kapılar seni benden uzak tutabilir ama sevgime asla demiş. Her geçtiğim gün baktığım yol bana seni hatırlatıyor. Sabırla bekliyor çünkü bazı kavuşmalar beklemeye değer. Gün gelecek, o kapılar açılacak, hasret bitecek ve yarım kalan kapılar açılacak, hasret bitecek ve yarım kalan hikayemiz kaldığı yerden devam edecek. Bugüne kadar dualarımda, kalbimde hep seninle demek istemiş Muratcan Abbasoğlu'na. Ayşe Hanım da teşekkür etmiş, çok güzel bir sürpriz demiş. Galiba benim şahsi internetimden kaynaklı olabilir demiş.
2: Neydi suçum?
1: Şu an internetten dinleyen dinleyicilerimiz, yayında bir problem var mı acaba? Bir soralım.
2: Sevdim seni, sen de beni.
1: Zahide Hanım da çünkü yeni katılabilmiş. Radyo olmasa telefonda dinlenmiyor. Ben de çok alıştım radyoya demiş.
2: Nasıl?
1: Ama kendisi hala sanırım İstanbul'da olduğu için bizleri hala telefonda dinliyor. Evet, bir mesaj daha alalım sonra araya gidelim, olur mu? Şöyle bir baktığım zaman Erkan Batur bizlere ulaşmış. Yavuz Oruç, Okan Batur için... Sertaç Dıldadan istediği parçayı bulmuşuz, eklemişiz. Evet, Cansever'den Sen de Gittin parçasını dinliyoruz efendim. Bir kez daha Allah rahmet eylesin.

Evet, saatlerimiz 14.36 efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araştırmalara göre kız çocuğu yetiştirmek, erkek çocuğu yetiştirmekten iki kat daha stresliymiş. Bence şu anda bu araştırma tersine dönmesi gerekiyordu ama bilemedim. Ben için umudum da kalmadı. Evet, bayağı dinleyicilerimiz yazmış efendim. Çoğu da sorun yok demiş. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz hiçbir sorun yok, sesiniz iyi geliyor demiş. Ayşe Hanım yok abla bir sorun yok demiş. Zeki Bey de teşekkür etmiş, rica ediyoruz. Allah'a emanetsin inşallah ablam demiş, şu an zaten dinliyorum demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Ses gayet güzel, sıkıntı yok, dinliyoruz demiş Davut Saraç, teşekkür ediyorum. İnternetten dinleyen bir diğer dinleyicimiz Azat Bey de sorun olmadığını söylemiş. Büyük ihtimal Erhan Akay'ın kendi internet problemindendir. Ama birkaç dinleyicimizden gelince merak ettim açıkçası. Şey yıldızlara sorar seni. Gökhan Bey de demiş ki abla Ahmet Spor dün yıktı ortalığı, buradan Ahmet Spor'u tebrik edebilir miyiz demiş. Tabii ki bizler de buradan Ahmet Spor'u tebrik ediyoruz efendim. Yorgunum aramaktan gördüm. İran'daki dinleyicimiz Mahdiye Hanım bir şarkı rica edecekmiş. Müslüm Gürses'ten Vazgeçmem parçası. Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşundaki amcası Seyit için. Şimdi bazen öğleden sonra İran'da böyle hani internetle ilgili problemler olabiliyormuş. Eğer Mahdiye Hanım buradaysa şarkısını tabii ki çalmak isterim. Ama sürekli hani bir problem olursa şöyle yapabiliriz. Müslüm Gürses'ten gelecek bir parça varsa o şekilde armağan edebiliriz. Merhabalar, güzel sesinizle haftanın ilk gününü güzelleştiren Helin Hanım demiş. Hatice Hanım, teşekkür ediyorum. Yeni haftamız huzur, mutluluk ve güzel haberler getirsin demiş. Seyfi Yerlikaya'dan Sen Değil Misin parçasını Eşi Madem Eriç için yayınlar mısınız? Bir yanım hasret demiş, bir yanım sen. Mesafeler ne kadar uzak olsa da kalbimin en güzel yerinde hep sen demiş. Havadaki durnaya zora. Ve aleyküm selam diyelim Doğan Daş Demir. Kolay gelsin sizlere de. İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletiyormuş. Allah büyüktür, az kaldı kardeşim demiş. Lamia Hanım da internette dinlediğini söylemiş ama bir sorun olmadı. Herkeste nasıl sorun var demiş. Birkaç dinleyicimizden gelince merak ettim ama şu an gayet iyi bir şekilde gidiyormuşuz. İbrahim Tarhan'a Lamia'dan bugün istediğin saatte arayabilirsin demiş. Evdeyim. Hatta sıra yoksa radyodan sonra arasın. 4 gündür sesini duymuyorum, çok özledim demiş. Evet, programı bırakma Lamia. Programdan sonra arayabilir. Yarın gelecekmiş ama ben Şevin demiş. Büyük ihtimal Zahide Hanım demişim ama Şevin Hanım da diyorum tabii ki. Nasıl olduğumu sormuş, beni soracak olursanız iyiyim demiş. İyi olmanıza çok sevindim. İstanbul çok sıcak demiş. Vallahi Doğu Beyazıt'ın havası bence güzel gidiyor. Yani birkaç gündür böyle esiyor, güzel güzel esiyor. Abisi Harun Yaşar ve arkadaşları Erhan Yüce, Berat Yüce için Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını istemiş. Aldığım, kurban olduğum canımın içi seni çok seviyorum. Bir o kadar da özledim elbet bir gün demiş. Ve bu arada abim Harun Yaşar'ın koğuşu değişmiş. Abi koğuşuna çok selamları var demiş. Gözlerim yaşla doldu, sen yine de gelmedin. Dün gel bir tanem. Evet, o zaman şöyle yapalım. Dizi Hanım mesaj atmış ama. Helin Hanım, erkenden yazdım şarkı çalsın diye, hastane randevum var, gitmem lazım yarım saatte. Şarkı ne zaman çalar acaba demiş. Dizi Hanım, saat kaçta gönderdiniz bilmiyorum ama ben saat 1 öncesi mesajları göremiyorum ne yazık ki. Siz saat kaçta attınız ki? Evet, sıradaki parçayı tabii ki Necla ablamıza armağan etmek istiyorum efendim. Bazı şarkılar vardır. İnsanın içindeki özlemi hiç dolaştırmadan doğrudan söyler. Dön gel demek. Bazen bir kişiye değil, yarım kalan bir zamana,
eski bir güne, kaybolan bir huzura söylenmiş gibi olur. Selda Bağcan'dan Dön Gel Bir Tanem dinliyorum.

İçimden bir ses, Necla ablamız bu Türkiye'ye böyle çok güzel bir şekilde eşlik etmiş diye söylüyor. Merhaba efendim, kolay gelsin demiş Hasan Bey, teşekkür ediyoruz. Ahmet Kaya'dan bir parça istemiş. Biz bir parça değil, iki parça armağan edeceğiz Hasan Cine. Hem Penceresiz Kaldım Anne parçası hem de Mahur parçasını armağan etmek istiyorum. Birivan Arıkboğa, efendim ilk defa yazıyor. Acaba kendisi gerçekten dinliyor mu? Bir sormak istedik. Birivan Arıkboğa buradaysa dinliyorum diye yazması yeterli olacak. Bir de Samet Bey, şöyle Samet Karaboğa, Ahmet Kaya'nın hangi parçasını istiyorsanız onu bir düzeltip atabilir misiniz? Çünkü öyle bir parçasını ben bulamadım. Merhaba Hilin Hanım, öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir demiş Aleyna Hanım. Teşekkür ediyorum. Kendisinde çok çok iyi olmasını umuyorum. Ahmet Kaya'dan Mahur parçasını istemiş. Bir tanesi babacı Hakan Polat için ve kardeşi Muratcan Abbasoğlu için istemiş. Ayrıca teyzeleri Latife, Sayime, Naime, Ayşe ve bizlere de istemiş. Teşekkür etmiş, kolaylıklar dilemiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Minik Aslı'dan da bir mesajımız var. Rojda'dan Hasret parçasını istemiş ama aynı kişilere yalnızca tek bir parça armağan ediyoruz. Ahmet Kaya'dan Mahur parçasını da armağan etmiş olalım. Gönlümün Efendisi Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu, Minik Aslı'ya, Esma Nur'a, bacıları Latife, Sayime, Naime, Ayşe, Leyla. Ve canı kızı Aleyna'ya bir de bizlere armağan etmek istemiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada dedim ya, az önce bence araştırma tam tersi olması gerekiyordu. Mısra Hanım buna bir açıklık getirmiş. Gerçekten araştırmayı kim yaptıysa doğru demiş. Yani kız çocuğu yetiştirmek çok zahmetli ve stresli demiş. Neden diye soracaksanız şöyle anlatayım demiş. İyi insanlarla karşılaşacak mı? Arkadaş çevresi nasıl olacak? Kötü insanlara denk gelecek mi? Evlendiğinde kocası nasıl bir insan olacak? Kocasının akrabaları, ailesi kıza iyi davranacak mı? Bir yere gittiğinde acaba kendi başının çaresine bakabilecek mi? Bunlar hep insana stres oluyor demiş. Ben bile burada sayarken artık stres oldum, yani gerisini siz düşünün. Ama demiş erkek öyle değildir. Erkek bir şekilde başının çaresine bakar. Kadınlar öyle değil. Kadınlar kırılgandır demiş. Herhalde anneliğin en zor kısmı da bu olsa gerek değil mi Mısra Hanım? Bu kadar şeyi düşünüp de tekrar hani yaşama bir şekilde tutunmak gerçekten zor olsa gerek. Evet Mehmet Bey, Ahmet Kaya'dan Bahtiyar parçasını istemişsiniz ama o parça yok. Haberiniz olsun. Ama Ahmet Kaya'dan gelecek olan Penceresiz Kaldım Anne parçasına armağan edebiliriz. Doğubayazıt Açık Cezaevinde bulunan Diyarbakırlı Engin Kılıç ve Doğubayazıtlı Sinan Akbaş, Murat Sultan, Reşat Çelik, Ahmet Perinçek, Okan Demir, Serkan Saraboğa ve diğer koğuş arkadaşlarına, Diyarbakır halkına ve tüm kuaför meslektaşlarına armağan etmek istemiş. Helin Hanım, radyoda sıkıntı var mı diye soruyorsunuz. Yok ama bizde elektrikler büyük bir problem demiş efendim. Bodrum'dan yazıyor dinleyicimiz. Elektrikler ara ara değil, sık sık gidiyor. Artık elektrik kesilince şaşırmıyoruz, geldiğinde şaşırıyoruz demiş. Valla açıkçası Dilan Hanım üzülüyorum. Yani bu aralar mektup olmamasına da bir nevi sizin için seviniyorum. Çünkü yüksek ihtimal mektubunuz olsa buradan duyurmamız çok geç olur sizin için. Ama yani elektriklerin gerçekten önemini bir kez daha anlıyoruz. Yani bu kadar... Neyse diyelim. Selam, iyi yayınlar Helin Hanım demiş Ozan Hamit'ten. İstediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadık efendim. Listeme de ekleyemedim bulamadığım için. Ama parça değişikliğine gidebilirsiniz. Bu güzel parçasını Doğu Beyazıt T-Tipi A14 koğuşunda bulunan, canısı bir tanesi değerlisi kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere armağan etmek istemiş. Bir de bir şiiri varmış. Geceler uzuyor, sensiz saatler geçmiyor. Sanki bir yanım burada bekliyor,
bir senin yanında şimdi. Berkaniya. Bir gün bitecek bu hasret, bir gün açılacak o kapılar. Ben seni beklerken sevgilim Umut da susacak bütün acılar. Aramızda duvarlar olsa da kalbime mesafe koyamadım. Her sabah seni düşünerek, her gece seni özleyerek uyandım demiş. Sen orada günleri say, ben burada duaları. Bir gün aynı gökyüzünün altında unutacağız bütün bu ayrılıkları. Seni görmek için değil, yalnız sesini duymak bile bayram bana. Sabret güzelim, dayan. Biraz hasretin sonu, kavuşmak nasılsa demiş. Seni çok seviyorum demiş, o güzel yüreğinden öper. Allah'a emanet ediyorum, yürek sızım demiş. O zaman iki parça dinleyelim mi? İki parçayla araya gidelim efendim. Sertaç Dılda'dan dinleyeceğiz. İkinci parçamız da Kava'dan gelecek efendim. Erhan Akay istemişti. İki parçayı şimdi gönderiyorum efendim.

0: Evet, devam ediyoruz. Demet Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. Kolay gelsin demiş. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah? İyisinizdir demiş. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Kapalı cezaevinde bulunan kardeşi Tito, koğuş arkadaşları Mehmet Kösen, Ercan Tartış, Şervan Tartış, Onur Çamlıca, Mehmet Keveroğlu, Ömer İlkmin ve Mehmet Soğulin için Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Caney parçasını istiyormuş. Tekrardan kolay gelsin dileklerini iletmiş efendim. Teşekkür ediyorum. Merhaba Helin abla, nasılsın demiş Mısra Hanım. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Doğu Beyazıt cezaevinde tutuklu olan kardeşi B5 koğuşunda yatan Velat Çelik için Hacı Erdem'den Felek parçasını armağan ediyormuş. Bizlere de armağan etmiş. Gülseren Hanım, evet sizi dinliyorum demiş ama çok sonra sorduktan sonra demiş. Acaba hala kendisi dinliyor mu? Bir soralım Gülseren Hanım'a. Davut Saraç'ta Erhan Yüce, Samet Yüce, Kutbettin Uçar, Emrah Tayfur, Berat Yüce, amcası Remzi Saray'a selamlar göndermek istemiş. Adem Tepe'den istediğiniz parçayı bir bakmam lazım. Sizlere de kolay gelsin. Azat Aykut'ta Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda B11 koğuşunda bulunan Harun Çıtanak, Reşat Sevinç, Muhammed Koç, Şenol Bulut, Ömer Kandemir, Fırat Ceylan, Musa ve Şirin Narboğa kardeşlerine, dostlarına şarkı armağan etmek istiyormuş. Seyda Perinçek'ten Derdo parçasını istemiş.
1: Gelmez kolay kolay, ben ölmedim ki.
0: Vural Fidan'a Hazar Yıldız'dan Geleceğim Bekle Beni şarkısına armağan etmek istemiş bir dinleyicimiz.

0: Can Kılıç, o kadar aynı mesajı atıyor ki acaba kendisi gerçekten dinliyor mu merak ediyorum. Can Kılıç, eğer buradaysanız şu an buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Ama sonra yazarsanız kabul etmeyeceğim, haberiniz olsun. Şu an buradaysanız eğer buradayım yazmanız yeterli zaten. Erkan Akay, Van Çaldıran'daki yeğenine Hozan'dan bir parça istemiş ama... tek bir kişinin tek bir şarkı hakkı var. Haberiniz olsun Erhan Bey. Sizler Kava'dan bir parça istemiştiniz. Onu çaldık ama yeğeniniz için Daniel Taybar'a, değil mi? Doğru yazılmış mı bilemedim ama Daniel Taybar için sıradaki parçamıza armağan edelim. Tabii ki Erhan Akay'a da armağanımız olsun. Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün parçasını istemiş Samet Karaboğa. Ağrı Doğu Bezi Kapalı Cezaevinde Bulunan Reşat Sevinç, Harun Çıtanak, Resul Daşdemir, Adem Kandemir, Ömer Kandemir, İslam Şahin, Musa Narboğa, Muhammed Koç, Fırat Ceylan, Yılmaz Budak abilerine selamlarını iletmiş. Elbet bir gün demiş. Elbet görür zaman beni, beni. Abla neden benim mesajımı okumuyorsun demiş Muhammed Musa. Kaç program oldu? Yani artık sırayla gittiğimizi bence bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Muhammed Bey bu konuda ne der bilemedim. Sıranız gelmediği için okumadım efendim. Salım felek, ben Lamia Hanım da dipnot demiş radyodan sonra abla sizi bırakmam demiş. İşte gerçek dinleyicimiz. Bana neyle? Abla şimdi bir de yazanlar oluyor ya, ben onu anlamadım. Sizin programınız 2'de başlıyor, siz belki gelmezsiniz. Sesinizi duymadan yazmıyorum, ben 1'de de yazılıyor mu demiş. Şimdi şöyle, tabii ki 1'de yazan istekleri, mesajları ben okumaya başlıyorum. Ama Lamia Hanım genelde işte hoş geldiniz, nasılsınız ya da günle ilgili hani yorumlarını yaptığı için o mesajları da araya sıkıştırıyorum. Eğer isteğiniz varsa birden sonraysa sırayla tabii ki isteklerinizi paylaşıyorum. Yani bir de yazabilirsiniz. Ben halkımın kavgasıyım yarınlar. Evet, Reşat Çelik bizlere ulaştı. İsmail Aksakal, Emrah Özdemir, Adem Firaz, Tuna İlhan, Özkan Yerel, Hüseyin Demir, Okan Demir, Engin Kılıç, Emrah Taşdemir için bir bakalım. Sada Bağcan'dan Denizlerin Dalgasıyım parçasını istemiş ve bir tane de söz bırakmış. Çıkmaz bir sokakta paket oldu gençliğim. Şimdi gelmeyen tahliyenin ardından kaybolan hayallerim demiş.
1: Çıkıp gelse de ölüm.
0: Kapalı ve açık cezaevindeki arkadaşlarına göndermek istemiş şarkıyı.
1: Ben yıldıramam.
0: Şimdi Lamia Hanım şunu demiş. Erkekler hep başının çaresine bakar diye bütün yükü onlara yükledik demiş. Ama onlar da zaman zaman bizden daha kırılgan olabiliyor.

0: var. Kız erkek değil, hayırlı iyi bir insan yetiştirmek çok zor bu devirde demiş. İyi biri olmak bizler için zorken, evlat yetiştirirken daha da zor diye bir yorum yapmış efendim.
1: Kavgamı türkülemiştim. Yarın bak.
0: Ya ben biraz da şöyle düşünüyorum. Ne kadar doğru düşünüyorum bilemedim ama şimdi eskiden çocuk yetiştirmek bence bir tık daha kolay olabilirdi diye düşünüyorum. Tabii bunu anne babalara sormak gerekiyor. İşin asıl ehliyetlerine sormak gerekiyor ama şöyle diyelim ki eskiden sadece evin içindeki şeyler çocuğu etkiliyordu. Yani iyi bir eğitim alması, anne babanın iyi bir hani psikolojide çocuğu büyütmesi gibi şeyler etkiliyordu. Ama şu an günümüzde sadece ailenin ne kadar iyi olduğuna bakılmıyor. Çevrenin etkisi bazen ailenin evinden çok daha etkili olabiliyor. Çünkü öyle bir çevrede yaşıyoruz ki hani kimle arkadaşlık yapıyor, kime güveniyor. Bunu ben kendi kardeşlerim için de söylüyorum. Yani her halükarda çevre ailenin içine daha çok etkilediği için bence bu devir çok daha zor. Bir de şu an hani çocukların çok etkilenme şeyi vardır. İşte arkadaşımda gördüm bana da al diye. Şu anki çocuklar biraz daha farklı oluyorlar. Yani eskiler gibi değil. Eskiden hani bir odada belki 15-20 kişi aynı anda uyuyabiliyordu ve kimse kimseye de problem etmiyordu. Ama şu an ayrı odaya bırakın ayrı eve çıkmak isteyenler oluyor. Yani o yüzden şu an tabii ki anne babalar için çok daha zor bir dönem. Evet, Sadı Abacan'dan Denizlerin Dalgasıyım parçasını gönderiyorum. İyi dinlemeli keyifler diyorum, diliyorum. Konuşamadım ama sizler anladınız bence.

Esirgemem sözümle. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Evet, Ferdi Taşdemir bize ulaştı efendim. Açık cezaevinde bulunan Diyarbakırlı Engin Kılıç, Emrah Taşdemir için Murat Göbekan'dan diğer yarım parçasını armağan etmek istemiş. Özellikle Emrah Taşdemir'e bol bol selamlar, sevgiler ve özlemlerini de iletmek istemiş. Bu arada Mısra Hanım, parçanın tam adını alabilir miyim? Çünkü parçayı ben bulamadım açıkçası. Acaba adını mı farklı yazdınız diye bir parçanın adını tam almak istedim sizden. Hasan Akbaş aramızda mı acaba? Hasan Bey, buradaysanız buradayım diye yazmanızı istiyorum. Ona göre mesajınızı paylaşacağım. Kolay gelsin Helin abla, ben Mustafa Şahin demiş. Teşekkür ediyorum, sizlere de kolay gelsin. Sizi severek dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. O zaman sıradaki parçayı Mustafa Şahin'e de armağan edelim, olur mu?
1: İnsanların arasında,
2: İnsanların arasında,
1: kimi yorgun kimi de,
2: kimi yorgun kimi de.
0: Mısra Hanım demiş ki ben herhangi bir parça istemedim ama demiş.
1: Özlüyorum seni.
0: Evet, herhangi bir parça istememiştiniz.
1: Zamanla barışamadık.
0: Merhaba, ben Cihan Narboğa demiş. Cezaevinde olan Şirin Narboğa, Mısra Narboğa için, Ahmet Karahan için, Ahmet Kaya'dan Kara Yazı parçasını istiyorum demiş. Ama Ahmet Kaya sanatçı sınırımıza geldik. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını armağan edelim, olur mu?
1: Ucum yok, ucağım yok.
0: Kenan için aramızda mı acaba? Kenan için aramızdaysa buradayım diye yazmasını isteyeceğim efendim. Kenan için.
1: Ateş yanıyorum.
0: Bu arada Vural Fidan'a şarkı armağan eden dinleyicimiz Hazar Yıldız'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım efendim.
1: Nasıl ey yar, haberin yok. Yıllar geçti, sönmedi ateş.
0: Samet Karabağ, saydığınız isimlere birer parça alınmıştı zaten. Sevda Perinçek'ten gelecek, haberiniz olsun. Diyarbakır'dan Cihan Kılıç, hayat bazen seçim hakkı vermez demiş. İnsana yaşamak istediğin gibi değil, mecbur kaldığın gibi yaşarsın. Cihan Kılıç'tan Engin Kılıç'a armağan olsun demiş ve diğer arkadaşlarına da Ahmet Kaya'dan 3 ağaç incir parçasını istemiş. Mraz Savaş aramızda mı Mraz Bey? Evet, Mraz Şahin aramızdaysa buradayım desin. Benim ses bugün yine gidecek gibi.
1: Ortasında yürek kırgın, yürek taran.
0: Hayırlı yayınlar, nasılsınız, iyi misiniz demiş. Ben Sokrat 04. Hoş geldiniz efendim. Ben iyiyim, sizleri sormalı. Umarım her şey iyidir. Buradayım abla, Şahin değil Savaş demiş. Tamam, Murat Savaş. Karıştırdık soyadını, tamamdır. Murat Savaş efendim, iyi yayınlar demiş. Cezaevinde bulunan abileri Şervan Tartış, Ercan Tartış, Enver Yılmaz'dan istediğiniz parçayı ekleyemiyoruz çünkü istek saatleri dışındayız.
1: Göçüp giden kuş.
0: Ama Adem Tepe'den isterseniz parçamızı gelecek, onu armağan edebiliriz.
1: Göçüp giden kuşlar.
0: Kıvırcık Ali'den Gülüm şarkısını istemiş Vural Fidan için. Hemen bir bakalım.
1: Saklımdasın ey yar, haberin yok.
0: Ve Mısra Hanım da tamam. Mısra Hanım tam yazmış, bir bakalım. Varsa ekleyelim. Erdal Güney Saklımdasın parçasını gönderiyorum. Onun ardından Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını dinleyeceğiz efendim. Canım Şevin Hanım ve Zahide Hanım'a da armağan ediyorum. Tabii ki Hasan Bey de bizden istemişti. Hasan Bey'e de armağanımız olsun.

0: Evet, son mesajları da paylaşayım. Sonra da veda şarkımı kendim seçmem gerekiyor. Serhat Bey burada olmadığı için efendim veda şarkımızı da bugün Serhat Bey seçemiyor. Normalde programları hiç aksatmazdı ama bugün gerçekten hiç göremedim onu. Artık listemizdeki bir tane şarkıyı son şarkı yapacağız. Ama baktığım zaman hareketli olarak sadece Seyda Perinçek'ten görüyorum. O yüzden onu ekleyeceğim. Daha doğrusu onu son şarkımız yapacağız efendim. Helin abla sıradaki şarkıyı T-Tipi Kapalı Cezaevinde 4. Koğuştaki arkadaşlara gelsin. Hepsine selamlar demiş Mustafa Şahin. Az önce neden Şahin dediğimi şimdi hatırladım. Mustafa Şahin'den dolayı Şahin dedik soyadına.
1: Gittiğinde ilk bahar.
0: Miraz Savaş'a. Savaş'a Şahin demiştik. Tamam, şimdi oturdu. Neden Şahin dediğimiz. Miraz Savaş demiş ki en güzel parçalar abilerim Şervan Tartış, Ercan Tartış, Erhan Yüce ve Özkan Bulut'a gelsin. Elbet bir gün diyor.
1: Can dayanmaz, yürek yandı.
0: Hasan Akbaş size sesleneli çok oldu. Yani o kadar uzun süre önce size seslendik ki şimdi yazıyorsunuz. Uyurlarda bir yudum. Ben Hasan Akbaş demiş, Açık Cezaevinde bulunan abisi Sinan Akbaş, Kapalı Cezaevinde bulunan abisi Ali Akbaş, Faruk Akbaş, Aykut Özdemir, İsmail Aksakal, Adem Kahraman'a istediğiniz parçayı ekleyemiyoruz efendim. Sıradaki parçamız Armağanımız Olsun. Önünden geçtim, neredesin? Abdullah Karakaş, Iğdır'dan yazan dinleyicimize artık zaten bizleri dinlemeyi bırakalı çok olmuş. Şu anda da herhalde dinlemiyordur. İyi günler, ben Kenan için demiş Kapalı Doğu Beyazıt Cezaevinde bulunan Faruk Özcan ve arkadaşları için Azer Birbir'den istediğiniz parçayı ekleyemedik ama sıradaki parçamızı armağan edelim. Bu arada şunu da fark ettim açıkçası, Kenan için bizleri takip etmiyormuş. Kenan Bey, bizleri takip ederseniz çok daha iyi olur tabii. Kenan için bizleri takip etmiyormuş. Takibini isteyelim bir. Dayanılmaz. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Baver Etüngü demiş. Ardoğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan başta kardeşi Muratcan Abbasoğlu'na ve diğer bütün mahkumlara Uygar Doğanay'dan istediğiniz parçayı ekleyemiyoruz. Çünkü istek saatleri dışındayız. Sıradaki parçamızı armağan edelim. Rabbim sizlere sabır versin, güçlü kalın, her karanlığın bir aydınlığı olur demiş. Iğdır'daki dinleyicimiz dinliyormuş. Kaç programdır seslendik ama dinlemiyordunuz, o yüzden öyle düşündük. Ve aleyküm selam. İyi yayınlar demiş Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Bülent Boresi, Devran Çelik, Nurullah Süzgün'e sıradaki parçayı armağan eder misiniz demiş Abdullah Karakaş. Tabii ki sizlere de armağanımız olsun. Selam ve sevgilerini iletiyormuş. Dostlar Allah kurtarsın, kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun demiş.
1: İlkbahardı.
0: Ayrıca Bülent Boresi'ye, Devran Çelik'e, Nurullah Süzgün'e bol bol selamlarını iletmiş. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Aslan kardeşlerim demiş. Bazen yetişemiyormuş. Kusura bakmayın demiş, sıradaki parçayı armağan eder misiniz demiş. Tabii ki armağan ederiz, hiç problem değil. Bu arada Mısra Hanım, istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım, haberiniz olsun. Mevcut mu Helin Hanım şarkı demiş. Evet, mevcut. Bu arada çok geçmiş olsun. Dileklerimizi de iletmek istiyorum dinleyicime. Evet, Murat Göbekan'dan diğer yarım parçasını dinleyelim. Ardından Seyfi Yerlikaya'dan bir parça gelsin efendim. Sonra veda için burada olalım.

0: dağlara.
1: Evet, veda vaktimiz gelmiştir efendim. Listemizde hangi parçalar var hemen ona bir bakalım. Bir de iki tane mesajımız kalmış, onu da bir okuyalım. Sonra da artık veda edelim.
0: Söyler durur.
1: Evet, son parçamı değiştirdim efendim. Ahmet Kaya'dan Mahur parçasını istedim. O yüzden son parçamız Ahmet Kaya'dan Mahur parçası olarak gelecek. Onun ardından Adem Tepe'den bir parça dinleyeceğiz. Seyda Perinçek'ten Derdo parçası, Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem parçası, Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Caney'i parçası, Murat Göbekan'dan Vazgeçilmiyor parçası, Kıvırcık Ali'den Gülüm parçası ve en sonda Ahmet Kaya Mopus'un içinde 3 Ağaç İncir parçasıyla bugünkü listemiz son bulacak. Abdullah Karakaş teşekkürlerini sunmuş. Helin Hanım iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum sizlere demiş. Teşekkür ediyorum.
2: Şenlik dağıldı, bir acı yel kaldı bahçede yalnız.
1: Ben Ceren, bu sözüm Umut Akbaş'adır diye başlamış dinleyicimiz. Cezaevinin dört duvar bir kapısı var. Takılan kelepçe saat değil, ayarı var, yılları var.
2: Dostları şöyle...
1: Unutma abim, her mahkumun bir tahliyesi var. Sana da o güneş doğacak abim demiş. İstediğiniz parçayı armağan edemiyoruz ama sıradaki parçamız armağanımız olsun. Ceren Hanım'a da armağan edelim. Evet, bu arada Sokrat 04'e de sıradaki parçamızı armağan edelim. Bir de Mısra Hanım'ımızı da, hanıma da armağan edelim. Bugün parça istememişti ama bizler parça armağan edelim. Evet sevgili dinleyiciler, veda vakti geldi. Bugün vedamızı biraz daha böyle sakin, biraz daha derinden yapalım istedim. Çünkü bazı şarkılar vardır, insanı susturur. Konuşmak yerine sadece dinlemek istersiniz. Mahur da öyle bir parça. İçinde hem hüzün var hem de garip bir dinginlik. Bir şeyler bitmiş gibi ama tamamen kopmamış. Sanki geriye sessizce duran bir hatıra kalmış gibi. Bugünlük benden bu kadar sevgili dinleyiciler. Kendinize çok çok dikkat edin. Yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Şimdi sözü Ahmet Kaya'ya bırakalım. Mahur bugünkü hayata dair programımızın veda parçası olsun.

senden vazgeçmem. Olur mu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Emlak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendireceği emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü. Radyo.

0: Radyo
1: İyi günler Eda Hanım, bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
1: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum.
3: Eda Hanım şifresi 14 15 11.
5: Puan kazandı.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
6: Şifre 14 15.
1: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
7: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Radyo Doğubayazı. Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.

çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

sarılar leyva. Çile üzerime dökülüyor bir bal. Bırak olsun eyvallah. Sana kal saçım olanlar hep şans. Bana kalırsa bu yanına kalmaz. Yitirdim aklıma heyhat. Sebebi

0: Çok affedersiniz Seyfo dayı. Bir şeyiniz yok ya.
1: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
2: Yaya geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanınmış.
1: Bunu unutma.
3: Yavaş git. Yürü kızım. Daha yavaş.
0: Seyfo dayı, neden yanındasın?
1: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
2: Öncelik hayatın.
1: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
4: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
5: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
6: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vurgun. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilk bahar gibi kalbim her dakika hızla çarpardı.

senin dizindir. Sevdiğim saadet ikimizindir. Göçlerden gelemiyorum.

Saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü aya yürüdüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

0: kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırası yaparladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana. Ayrılırken

Mert alındı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbim vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben

içinde de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Da kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

çorapla, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

yağmur sırtlamış, rüzgar gölgesiydi can evimiz. Kaç kez yıkıldı, kaç kez ayağa kalktı. Kokusu muydu kalan ciğerlerimde, kökleri göğsümden ta içerilerim. Hasret kaç harf, kaç yol, kaç zamandı. Gömebilsek ayrılığı yerin yedi kat dibine, Mezopotamya sızısıyla sarılabilsek birbirimize. Yine de yüzümde çiçek cenazesiyle çocuklar ağlar mıydı? Elmacık kemiklerinden aşağı yürürken damlalar dokunamazsın. Tuzla buzla yeksan olur anılar. Konar dudaklarına zamanın ekşiliği, yuva da kurar. Yok çare, seversin mecbur yaranı. Kanar, kanar durur o da. Yok çare, seversin mecbur yaranı.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

benim canım kadar sevdiğim güzel oğlum. Hayatımdaki her şeysin sen benim canım oğlum. Gurur dolu bir dünyan olsun. Onur dolu bir yaşamın olsun istedim oğlum.

haram her zaman haramdır oğlum. Sen sen ol, hiçbir zaman helalden vazgeçme oğlum. Bu dünyada güzellikler de var. Dünyamızda iyilikler de var oğlum.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazın öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerin, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi.

Türkiye ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç musluğa döktürür hayal olur diye bir şair.

Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

yok. Üstelik çok uyuşsuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

geçsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız. Ayrılsak bile